Ben halkımı çok sevirdim, gururumdu, dayağımdı. Ben halkıma güvenirdim, şehirlik benim hakkımdır. Ben halkımı çok sevirdim, gururumdur, dayağımdır. Ben halkıma güvenirdim,

Azov jağalarına, Dunayham Don daryalarının alaplarına, keyni Yedil Cayık boyları, Oral taularına şekem barıp jetti. Bu aymaqtın köpçilik yerleri Şıngız Han'nın ulu joşu ulusuna karaslı bolup, Altın Orda memleketinin kuramına kırdı. Bu yerlerde Karalpaqlardan bir bölegi Azelden jasaytuğun yedi. Sonğu kelgen toparları öz kanalasları menen işki birlikti nığaytıp, olar Altın Orda'da ülken küşke iye bola basladı. Karalpaqlardan basım köpçiligi Amir Nogay'dan ülesine tiyisli bolup, olar Altın Orda'nın batıstağı yerlerin korgadı. Ham biraz kalganları da sol jaqqa qaray köşüp ötti.

Bana öyle gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım. Yaxşı ki benimse yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

gözlerimiz ne istiyor bu geceden, sevgiden? Az da olsa süzülü yüreğime.

Bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Bizim milletimizin Azerbaycanlı kimin? Böyük tarihi. Böyük tarihi. Kadim tarihi. Bizim dilimiz Azerbaycan dili. Benim için Azerbaycan dili her şeyden azizdir. Milletin milliliğini saklayan bunun dilidir.

Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Biz Azerbaycanlıyız. Respublikamız Azerbaycandır. Ancak dilçilik elmi nokteyi nazardan Azerbaycan dili dünyada mevcut olan Türk dilli diller grubuna dahil olan dildir. Azerbaycan dilinin menşei Türk diller kökünden gelir. Ama Türk dilli diller grubu dünyada çok büyüktür. Geçmişte Sovyetler İttifakı'nın arazisinde 23 dil var. Arasının müstakil adı var ama hamısı Türk diller grubuna mensuptur. Bunlardan biri de Azerbaycan dilidir.

öz sevgimi atmaram sana olan eşkimi. Sana da alçaltmaram sana olan eşkimi. Sana da alçaltmaram.

Bana öyle gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.